ama. Like, Yapmış ya. Yani. Şimdi bol falan yapmadı. Bu etine kalkan kosmosu.